sunu sako sunu mamari tununa fama Allah ayeta halika mo luwala mabela kenyade.